Namazı tanıdık yuvarlarım salepi uşiri duğa sobetan ve tajak tümbe zanım gitte başını düşüş bayi. Ta dirin saga davatı dün dirin yerine basar. Nın yürü tümbe sosin kevci dünyorum bici kukuma çoğane. Sözü çizgi gidula gönün zeyna ve kemdü lapca durdu şiğine düşüyün. Tari çırı nabacır samcar büzümüş. Şi şücür. Çırı ranca pöy çöndengi mirik. Göy su papa çeresi gittü jindu gebe. Mirik yendü maşi pey çıva. Koko va tabu re. Yine çıva nangba kemdü kebara yin zan. Kunjo sumla kepsu sunken tela nangba tang. Kepsu misunwa tela. Çiva sır. Kunjo sumni sange çö gindün sumse. Sange ni cikdiye mümba tabi. Longna tambe çö nima tar dendi. Daca simcen tamce ki. Temba la pengen tela sange hüva sır. Sange te simcen singam. Tarba la tembe le tu tambe çö ki komu. Samgi mikabar den. Çene, ngaran su tarbe, lam dönken tela tambe çö. Şuşin, lam tabu, şikre, te zimbatan, çebatan, nyebatan, dubala tene, tambe çö zingen tela gindön şuva re. Tende yindi kunco sungi yönden kebar pava, korawatan, nyesun ki dungele tö diye, Tarba dewa dengi kuma sange gi sala jorgen te ngo shebe toni jepsu joku. Nganzo nangba sange bar song chan chö tamze gi cawa mungi tabu teba tang kiamro la teni juk goba yindab. Tangbo kiamro neten tabu rangyu la jorwe tabshi teba mugu sirwa teri. Teba mena kyapsu dhutap me. Kyapsu masung na chinglap chuktap mena kuncho sumla yi tingne chewe thone. Te miluwa tengi kyapsu chwe te yi chewe thone. Tebe kone kyapsu dhokoba tela kyamdu ser. Teba teyang pujur meba riu tabu teba tang. Kading mebara gyasu tabu teba de namya gyurwa meba shik goba mato kabri ngo kartu gyasu chiba tang drabo shik la teba gyur chojo ji ki tuji chinlap le labur yugyu kaburi jir sange shayo tube temba tang yangu sanga doji tegwe Dönba çöğün. Tewe kyan nganzu pö kancen ki yüydir. Sange nam ki tuji tang. Jidun ki sönüm la dene donga sundi ki denba nima sharwa tar chungwa re. Nganzu tekwa chenbu rik yindu. Kajab ki semjen tamje. Ne rang ki pama majeba jikyan mebar sam. Te ngo sheba che. Te tamze ne tse di rangi pama nengshin tin chenpo kyangpa shikdu ha kowa che di pama semjen tenam ki tundu nirne mani dhru chigle madun ayang semjen ki tundu samlo tancho dok chigle machel nayang semjen ki tundu samlo tayani tekwa chenpo samlo re Kuratan nyesun ki tamla tsub yöpa te hak koyan rangi jibur tartu ki lo mato semjen tamze la pembe samlo midungwa te tekwa chijun sirishin. Tar dö ki kyapsu sunyan lo chungwe top ki nyendu rangi zamsi ki mato tö midup. Semge tamba she chö tamze ki jorwa chabu teni kiamru tang semge re.
rang kang la gobe nyamne chigi yinang tonga sungde ki chö tamje sangye ki sungba shi labar ngarang tsu pyo kangjen par chashana sonam ki kogab la tene chö ke sungzen kambu tang kelop chusum zom ne sungde tama tade pardu sangye ki tenpa Manyam par ne deba tela tene chö ki namra duja kang la kang dul ki sungba yindu namra mangbu shi chung. Gyagar ne pyo du gyurweng ngajir tene ngangyur tang chi gyur shi namra mangbu shi kyang chung sungwa re. Tenra re chung ne nying tamche sangye ki tenpa re. Tamche gyaweka tima meba shada re. Loza wa sosu yukabdu gyuru ngachi la tene nyingma kaju saja gilu tsama mingto ki sosu re. Ke songwa mato ten nyingbu sangye ki tenpa chiki yin tsang rang kan la mebe cho de jesu shuk. Shen ki cho la kurwa mata par Temu jana, nguni tangni sangye ki tembe lam manorwa te lep dhugir yore. Temin chokshen ki chöshik dhubde rangi chöde la au tsam yinba sam. Chöshenba lokta tang kurdip chena nimi hajan chewa sangye chomden deki. Kansa nga tang nga drawa mato. Kansa ki tsö kansa ki masung sung pa yindu sangye tang chanju senpe dhruba kantang kandu yang yo re na kurwa madip par tangan chang.